0: Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Bu mıydı de ki sanatta aldı kaçtı bu mıydı de canı ki?
3: Bitti Latife idi. Eğer okşamasa patinken borsa guru orasak. Okşamasa patinken.
2: Hani aytin ki?
3: Aytin.
2: Aytin kanı.
3: Bitti Latife idi beri.
2: Bu kanı.
3: Bir otağın balık tutmakçı oğlum. Şunda Toshkentni chekkasidagi rohat ko'liga chiqibdi-da, qarmog'ini suvga shunda tashabdi. Baliq o'sha o'tirsa, bir payt haligi suvning ichidan tilla baliq chiqib kelib, otaxonga qarab,
4: "Ota, tilang, tilagingizni faqat meni o'ldirmang. Iltimos, meni o'ldirmang. Xohlasangiz Tiko, xohlasangiz Nix yoqib beraman, o'ldirmang." Meni o'ldirmang. Desa otaxonam, hamma so'ragan bo'lmasa, hamma undan baliqdan so'raydi, lekin otaxon haligi baliqni hunja ushlabdi. Şunu yazdı, baldan çıkardı da, sudan çıkardı da, haltanı açıp durup, şunu da haltaya soptu da, haltanın ağzını yapıp, hınla kurtardı da, yan yolu yakarıp yürüyüşünü başlattı. Yolda keti yetken deyem, haliki balık, tırı kalış umuydu da, otağını kıtıklap,
5: ota, öldürme beni, ota, ota, tıla tıla gini ota.
3: Dısa otağın doğru uyge kepti, uyge gelip, aşkhanaya varıp da, aşkhanaya varıp, aşkhanağının eşiğini açıp da, keyin ichkariga kirib, "O'ldirma meni, o'ldirma" desa, otaxon pichoqni kattasini shunday oldida, qirchida baliqni kallasini olib, so'yib, tozalab, skvorodkaga solib, qovurib, yuboribdi. Latifa tugadi.
6: Shu latifani aytsam hamma o'ylaydi, kulgili joyi qatta ekanda. Kulgili joyi shu yerdaki,
3: haligi otaxon karaka eshitmabdi baliqni gapini.
0: Sangoma ustalari.
2: Hamza gelecek. Sen pasaytır bırak, pasaytır bırak. Dip bir ay kiyobuk da. Yani kiyobuk anlaki ıstara kiradı da adam ge.
3: Bola bolu bu naka yayramayken bana ge.
2: Rahmet.
3: Rahmet eke.
2: Ooo hali kop yayriyiz ya.
3: Aka.
2: Ooo.
3: Bana şu
2: kal. Keçeleri uyganıp kalıp dua kılasan hali ya.
3: Aka.
2: Ooo.
3: Niyat kıldım. Kündüzleri yam dua kılaman aka siz.
2: Melediz. Baraka top. Siz kulmayın. Mana shunaqa xotinni yaxshi ko'rib, yopishadigan erkak kamayib ketdi. Ekologiya chatoq. Yo'q bor ekan, bittasi yopishar ekan. Bittasi yopishar ekan kliotora. Ha, xotiniga yopishaverganidan. Xotini shikoyat qilib mahallaga chiqibdi. Yopishaveradi, yopishaveradi. Ovqat qilolmayman, bola emizolmayman. Kir yuvami, pul yuvib bo'lmaydi, yopishaveradi. Oqsoqollar, ha, badbaxt. Yen nomard. O'zi mardni ishi bo'lmasa u. Bizga shu gaplarni eshitish osonmi? Yosh o'tgandan keyin, uka. Gapir. Nima deysan? Desa eri, sizlarni hurmatinglarni qilib turibman, bo'lmasa hozir ham yopishgim kelyapti.
0: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Az aşk'a, nime ki bugün kıpkızıl kiyo aldın?
1: Vay, şunu yan bilmiyorsunuz mu? Bu yıl kızıl renk moda ku?
4: Ooo, uz ilacı hemen arsanı moda dıp, kelte kültü kiyo alışan moda mı?
1: Albatta.
4: Aldılar uzun kiş modaydı ha, az aşk'a adışmasam.
1: Vostaki, upayetli fakat materyaller arzon bugendi.
4: Ha, bop'ta az aşk. Ben sana bir sağlı bir mahçıydım.
1: Kanaka.
4: Nega san har doim bemorlaringni abitni nima qotiganini so'raysan?
1: Shunga qarab hamyoni baqvatmi yo'qmi bilib olaman-da.
4: Yaxshi.
1: Aytgancha Vostoka, anaqa sochingiz to'kilishidan shikoyat qilayotgandingiz, bitta zo'r dori bor. Aytingmi?
4: Qani, kim aytdi o'zi?
1: Mana kechachi Xolida opa bor-ku, o'sha dorini qopqog'ini ochganlarini o'ziga soqollari bilan qoshlari o'sib ketibdi.
4: Yo'q.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yine böyle tabrik sözlerimiz acayip. Tuğularda tabrik sözleri eğitseydi de. Bazı bir kızlarımız kollarına bir deste gül uşağı alıp tabrik sözü başlayıp kalalım. Baka kirsen meylim, gülleri tirsen meylimi, kilip bilen ki onu tabriklesen meylimi deydi karayim. Ozu bağa kırıp ogan. Bir soru odan bir soru. Horoğul'dan soramazsan.

0: radyosu de.
1: İki Gornem.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gornem.
3: Vay orta bilesem ben ki düşümde profesör bu konu. Şu düşüm mü 10 giden kere üçün ne maksam iki ne asıl zordu?
2: Kamera okulaş geri orta. Ana oşanda hiç kanaka düş görmeyiz.
3: Hmm,

0: Sendan judo bo'lsam-da kecha olmadim azizim.
1: Bugun ko'zlarimdan sevgim yolg'on emas hech. Kechmagan bo'lsang mendan so'z ochma judolikdan.
0: Bu ne sirosinoat? Kecha olmadim azizim.
1: Nimasini ham aytay? Bu sevgi sir emas hech. Taqdirga tan bermasdan tolmasman kurashishdan.
0: Taqdir ekan tan berdim. Tolayimga bitmading.
1: Ishonaman. Kun kelar. Yulduzlar porlab ketar. Shunda taqdirning o'zi sevgimizga tan berar.
0: Yillar yuvdi ko'nglimni. Sen yuvilib ketmading.
1: Mayli. Seni ko'nglingni yil emas asr yuvsin. Yurakdagi sevgimni qudrati yuvilmasin.

0: Doktor, şu uyuyor. Ben 10 yıldan beri boks bile şugulanım. Uyuyor. Ben şimdi okuluyum diyeyim, kuzum oldu ki ring geledi. Kuzum oldu, aktifim. Ben onu uğrama, uman uğradı. Uyuyup et durama. Yine okuluyum, yine ring, yine rakibim. Bir de sonra çekeyim diye karar uyuyup et ama.
1: Şunarlı. Bir de ağır ahval geçiriz.
2: Bu adeti hal, bu kasbi kesellik deyildi bizde. Şunun için sizge ne medip etmiş mümkün?
0: Davası var.
2: Elbette davası var. Bizde kalbi doktorlar elbette davasını topamız. Sizge adli misal. Siz yatkenizde sekin aste. Birden sekin on geçen. Sana barın öz özüden kolay.
0: Doktor, gelmem bunu ya.
2: Ha?
0: Fayda verme gel.
2: Niye?
0: Doğayım, tok kız geçen saniye mende. Hazır nakavut olup kalamende korkup boynumdan türüp et durama.
2: Şuna kadın.
0: Onun üstüge bir oda. Yutalım, kini yuradı.
2: Yutal din?
0: Okula geldim de yutalım okulayım ha. Can git edip ya.
2: Yutalım tutar dedin.
0: Bunu hem davası var.
2: Bunu davasını elbet topamız. Bunun için size. Bana şey receptu vereyim.
0: Bu receptinizi içkenimden keken yutalım koladı mı?
2: Ede yutalız koladı mı yok bilmedi mi? Lekin yutalıştan tuş ne korkup olasın.
0: Ha?
2: Ha.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Zangame ustalara.
2: Aziz teletomoshabin dostlar, bugün biz ichkilikning zarari haqida suhbatlashamiz. Ichkilik juda zarar. Necha yildan beri ana shu zararli narsa bilan kurashib kelyapmiz. Jamiyatimizning gullab yashnashiga to'sqinlik qilayotgan, hayotimizni orqaga tortayotgan illat bu ichkilikdir. Bugun studiyamizga ichkilik bilan kurashishga umrini baxshida qilgan va shu sohada juda ko'p kitoblar yozgan vrach, narkolog, professor, akademik Sumbulxo'ja, Dumbulxo'jayevni taklif qilganmiz. Men hozir studiyaga Sumbulxo'ja akamni taklif qilaman. Sumbulxo'jaga marhamat.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu qayerda bu? Javob bilsa bo'ldi, shunaman degandingiz. O'tirib shular bilan ham 150 tadan leksiya qilib qo'ydik. Yaxshi bo'ldi ekan. Kelajagi porloq bo'ladi.
2: Sumbulxo'jaga.
3: Ya, yaxshi yigitlar ekan.
2: Ko'rsatuvimizni boshlaymiz.
3: Millatlarning sho'rvani qaynatib qo'yishgan ekan. Sho'rvani oldidan jan leksiya ketardi.
2: Sumbulxo'jaga.
3: Bu akşi içmeyimizin kasabı içti.
2: Ben karayım.
3: Şimdi şarabını 150 lira vurduk, tamam.
2: Şunu koyacağım.
3: Ya hayır, bak çorsa tutu bakayım güzel.
2: Başlayıvereyim mi?
3: Tamaşı bile yok.
2: Başlayıvereyim mi diye yapma.
3: Bana olsun, başlayıvereyim mi? Ver bakımını somken karı. Koyar somkeni hapke. Somkeni hapke seyrettin ki.
2: Asistentle, somkeni hapke.
3: Somkeni hapke, bu hemen her şey değil. Somkeni hapke tıraş, hayır hadi bana. Anaqa professorligimiz.
2: Aziz hurmatli teletomoshabin do'stlar, mana meni qarshimda ajoyib
3: inson. Voy, tish chiqsin a. Tekin bor deb oxiriga yuraverasan. Samarqandda kiydi ya. Men shu 3 yoshligimdan boshlab ichkilikka qarshi kurashaman. Men shu 3 yoshimdan boshlab ahd qilganman, chunki aro palakat meni otamni o'ldirgandi.
2: Kimmi?
3: Otam bo'ladi, jaqat oladi. Mana shuning uchun magazinda qolaguncha yo'q qilib shuni tabdiroq tashlayman deganman-da. Oyatim biz shu qolmasin deyman, ko'rinsa olaman yo'q qilaman. Yana qo'yib qo'yadi, yana olaman yo'q qilaman deydi. Ilgari yo'q qilishim oson bo'lardi, hozir kuchim yetmayapti, qimmatlashib ketdi bu jonivor. Araq dushman, meni dushmanni yo'q qilaman deb kurashyotibman. Lekin dushman hozircha g'olib chiqyapti. Lekin men tashlim bo'lmayman. Qo'yvoring mana.
2: Asabiylashmay.
3: O'shanaqa qog'ozda tutib turadigan odati bor. Qo'rqmayman. Men o'sha falakatda azorati bunaqa mazidim. Keyingi paytda nervimni yo'q qoldi. Endi bilasizmi, haligi bir ulug' inson bor edi. Aleksandr Makedonskiy degan sarkarda. Tanishmi shuni?
2: Yo'q, shaxsan tanishmasman.
3: Gali stulni taqmabsizmi, tanimaysizmi? Avval ilgari algoritmda turardi, rahmatli. Keyin ko'chib ketdi. Shu Aleksandr Makedonskiy menga yetuvdi. Ilm Sumbulxo'ja. Düşmanını yok kılış için avval düşmanını obdan biliş gerek. Ana şu obdan organ geninden kedin yine düşmanına karşı hücum götkin diye. Ana siz düşmanını bilesin.
2: Yok, ben düşünmüyorum ben hep izge
3: düşünüyorum. Nemesi ki düşünmeyiz, kim etedi sizi okumuş diye adam. Umurizli içken misiniz de onunla?
2: Yok, ben umurumda içmeken ben.
3: Ana bir korku gereken siz. Ha sizga o'xshagan odam bilan jangga birga borib bo'lmaydi. Ichmagan odam, aroni nimaligini bilmagan odam qanaqa aroni yo'q qiladi? Avval uni nimaligini bilish kerak. Mana haligi vrachimiz bo'lardi, Ivan Pavlov degan. Tanishsizmi?
2: Yo'q, shaxsan tanishmadim.
3: Hech kimni tanimasangiz, ey shahardan chiqqancha yaxshi yigit edi rahmatli. Shu Ivan Pavlov ham bechora sarro kasalligini yo'q qilaman deb o'ziga sarro kasalligini yuqtirib, ana undan keyin shuni ketdan ketib yubordi rahmatli.
0: Sangoma ustalari.

0: senga xolada. Qarindoshim oshqovoq, osiltirar qoshqovoq, osiltirar qoshqovoq. Meni faxrim shiramdir, qovun katta inamdir. Qovun katta inamdir.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki. Şu Hintçe kinolarını zor kılıp işleş etti.
4: Gapırma. Kuddu hayat aligi kuçuda aşırı yetip yürüyüşten ibaret de goya.
2: Bari bir zor de vastaki. Siz ne meneyim çünerdeyiz?
4: Ben kattanam çünerdim. Ben sevmezden durmuş kurganman ku.
2: Ne mi?
4: Uzun şuna kadıysan ku.
2: Vastaki mançı sizden bir romantikanı ne maligini bilasız mıdır? Sonra geliydim.
4: Şimdi ap kaçmagen. Ozadı. Gapırgen sen de gapırışı gapırıp kim?
2: Vay ne mi?
4: Böldü. Oylamagen her daim bana asabımı bizgenin bizgen.
2: Aha bilmeye kalman.
4: Menge unakı doldu kap kitken çim çı koşup karamagen.
2: Kap dedim o.
4: Nemege maymunu korgen de bakıra yasa. Nema maymun korumagen misa?
2: Yok canginem korumagen mi? Aynısı sızdıkasını.
4: Vay nema de koydum.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gorda.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gorda.
3: Asıl Zoda, anı konu sanki soğukken soğutum kanı. Ne miyge takmadın?
2: Mağın soğut taşı vardım, Nazo.
3: Ne mi? Mağın soğutu nişbirge gönüm bilesem, nakt 50 min gördüm mü?
2: Ne mi? Yoş boğuladıp aldı yurasam, keçe bozordu 5 mingi kurdum ku.
3: Uff, şunyem, bir pası teşirdi mi?
2: Keçe çiş doktorgi borudum, yol ile ki bozorgi kırıp gettim. Oşatı soğutin narkını sorasam 5 min dedi ku.
3: Ha, bopte, bolarış bopte. Ozu, çiş doktorgi ne miyge borudin, tiyanırdı mı?
2: Keçe çiş doktorgi kırsam, cüddayam navbat kutup oturgenlerin sonu kopakken. Kim bitti hatim mangi navbat. Ne berdi?
3: Nima endi senga navbatini beradi? Yoki sen yoqtirib qoptimmi?
2: Yo'q, men doktorga kirib chiqqanimdan keyin u mendan qizim, "Qali, doktor yaxshi davolar ekanmi?" deb so'radi. Keyin men ham yaxshi davolar ekan desam, "Nech pul olar ekan?" dedi. Keyin men bitta tishi davolashga 25 ming desam, "Yaxshi, unaqada erim bilan ajrashmasa men bo'lar ekan?" dedi.
1: İki dugon.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Dinle, kısa satırda. Mananı anle. Kısa satırda.
2: Tarix faqat bir almashtirsa bo'lmaydigan odamni biladi. U ham bo'lsa, odam ato.

Tanıdan keçmez yıldız uz ilədən vatanıdan ayrı düşmez bülbül ham uz çamanıdan bülbül bulup nava kıldım bağlarında gerçi kança alam kaldı zağlarında.

0: Radyosu da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vay Vastaki. Manu maşinden karayı resim çıralı iken ha.
3: Azade arzu kime? Burası kuşum yetmiydi.
1: Kuş izmez. Poliz yetmiydi.
3: Doğru. Hayal diyende ki hazır ikkalamız Mercedes maşinede oturup ketuvamız. Sen kolinde kımmat telefon. Boyninde brilliant. Tırnağların uzun. Lekin bu hammasi hayal. Arzu.
1: Şunu saçınarlıydı arzuligi.
3: Uşalışı mümkün. Lekin hayalinde.
1: Doğru. Hayalimizde hamma narsani arzu kılsa buladı.
3: Hatta başka ayollarını ham arzu kılsa buladı.
1: Siz erkeyle fakat şunu oyliysile.
3: Değil mi? Sen ham erkeğinin arzusunu işitken misin?
1: İşitmegen ben. Aksinçe sezgen ben.
3: Azade sezgirliğin geçe yapıyor. Ala derece işitmesin.
1: Albatta, albatta. Alo FM radyosunu dinlap. Hamma narsa, hamma narsamız ala derecede gitmekte ku.
3: Ala?

0: Merkez Radyosu da.
1: Fıldır geç.
2: Şümteke, oy şümteke. Alaysan, ara moşeyini balon takılı vattı.
3: Ah, nime deysen, işitmedim.
2: Balonu takılı vattı deyben.
3: Ah, nime deyse, işitmeyem mi?
2: Moşeyini balonu takılı vattı.
3: Katta ola gapire, işitmeyem mi?
2: Moşeyini balonu takılı vattı.
3: Katta ola gapire doğum ben, balon takılı vattı, işitmeyem, işitmeyem, katta ola gapire.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda bir mo'tabar odamning 3 o'g'li bor edi. Bir kuni ularni o'z huzuriga chaqirib olib, "O'g'illarim, sizlarni sinamoqchiman. Bir oy sayohat qiling, shu bir oylik umringizni

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ben hazır çette durup Abdurazak Abroy degen şair akamızı istedim. Bu kişi parodiye yazadılar. Yani buran bir meşhur koşukka okşatma. Yukarıdakiler şu arka arada turayım diye fakat ne kılışadı? Urgen'in programımızda aldın gibi yürü bakken. Halkısı yok. Ben hemen şette duramam. Hullas, Kürşet Bey, Rasulüp diye Kokanlı'yı hafız dostumuz var. O koşukı ben az gini isteteyim. Bilemen kayrinde halin var. He? Kümlinde nime var bilmeymen. Şu koşukta parodi yazıp ediler. Çaynekte şemmen var bilemen. Kışlakta emmen var bilemen. Kayrinde nimmen var bilemen. Kellende nime var bilmeymen. Bilemen yırtıktır kavuşi. Kayrinden çıkadı tavuşi. Kıyındır kızı sen savuşi. Kellende nime var bilmeymen. Arkasından tör katar minem koştum. Bilemen ineğine iri var. Kalhozda beş gikter yeri var. Almaklı can ginen biri var. Kellende nime var bilmeymen.
3: Hangama ustaları.
4: İşte koşunun da hatını var. Eğer birleşip olsa 24 saat gelmişti bir günde. Eğer iri çakırıp kalması. Uşundayım. Kite etken de tuşla kite kalmaydı. Uşundayım. Bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz, ketib qolmayman, hozir chiqaman, hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman. Muncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun toyladim, eshitdim bularga, o'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p ekan, aytadiki, qo'shnijon deydi. Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Mana masalan o'zimni chap qovog'im uchyapti. Mani muchalim halol hayvon. Mani omadim kelyaptimi-kan? Nima deysiz? Dudi, bu to'g'ri gapiradi bu. Aytki, omading kelyaptimi, yo'qmi bilmadim-u, qara ering kelyapti dedi. Yugurib borib eriga maqtanyapti. Mani chap qovog'im uchyapti, dadasi. Dudi, erini kayfiyati joyida emas ekan, chap qovog'ni olib urdi. Haligacha chap qovog'i uchadigan qolmoqna qildi. Uchiradi. Yo, tavba qildim. Irimni ham haliga turi ko'p ekan aytadiki, yangi ko'ylakni seshanba kuni kiymang. Ha, nimaga desa, yetiladi. Yo, bir aralashay shu gapiga dedim. Qo'shningan, sifatsiz kiyimni kiysangiz, dushanba, seshanba deb o'tirmaydi. Payshanba kuni kiysangiz ham yirtilaveradi. Eringizni o'zi yirtib tashlaydi kerak bo'lsa. Demoqchi bo'ldimi, aralashmay qo'yverdim. To'g'risida. Bir fason ko'rdim oldingi yozda yubkani fason otini bilmayman nima deyiladi. Bir qiz kiyib ketyapti. Qiz ketyapti, yubka yonida ketyapti. Ha, unaqa bo'lsa любой erkak olib yirtib tashlaydi uni.
3: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosunda.
1: Fıldırgıç. Ben bir oda direktörümen. Mane etkenim etken, diganım digan. Kolumda 15 dişçim var. Zemden tortup korovulu geçem. Hemmes etkenimi kıradı. Kanakı mı yıkırsın? Adabını veremen. Oldum ki kırvatka odam oylaşık yapıradı. Yetti ölçem bir kez adı.
2: Adası? Ya adası? Siz işitemez üydesiz.
3: Atın eki, uylanı sıkırıp koydum. Dişte olanı yuk koydum. O kat kıp koydum. Şimdi oyun mikiye barkıysan mailim mi?
2: Uylaşıp kuramız.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir tane ben pazarda çıkıyor, işi satak gelir şimdi bu zbiçan. Kim kaliler asil eşi? O kaliler zor eşi. Hazır ki zamanlı kedadı var eşi. 976 bizi kuyu batır bizden. Cahil tapu bir asla tipsen kedi oradı. Zepçesem o zibiler, demkretem o zibiler. O kaliler. Sipte saldı gene. Hakikaten sonra şey gene ortam neş bir yüzsün balam. Ya 50'sin derim ben. Eşiyle yapsan yarım zirkin kısa da ben ne kadar. Bir Armen adam pazarına çıkıp kohan satı oturuyor. Fatka değil arot. Armenin bu maga pradayut. Pradayut bu maga. Sakay bu maga veyiz. Bu maga ne bir? Bu maga stalavu ya bu maga. Bu maga slaklik mi? Bu maga dara aboy mi? Bu maga straight ne bu maga. Bu maga tuvalet ne bu maga. Bu maga nazraş ne bu maga. Sakay veyiz. Sipir Uzbeki insat deyken. Draste. Ete Armenike ot ete. Ete ot ete ot ete ot ete ot ete. Это вот это дефицит это ед. Это вот нет это нигде нет вот это у вас это туалетный бумага нет.
3: Ай, Аражан, Узбекжан, зачем вчера мне пришел? Последний дебиль продал. Ну что, туалетный бумага, это наждачный бумага, братан, а? Shunaqa ham bor edi. Ota bola ikkalov bozorga tushib keldi. Hop o'g'lim, endi o'g'li sal espasroq ekan. Hop o'g'lim, seni uylantirib qo'yamiz endi. Kelinga endi nima oyog'idan, ha? Oyog'idan boshlanadi hamma narsa. Hop, oyog'iga narsa olamiz. Kelinni oyog'ini razmeri nechi? Bilmayman. Ula, kelin bilan uchrashib suhbatini olguncha oyog'ini razmerini olmaysan. Qala qolam, ha? Oyog'ini razmeri nechi? Bilmayman. Olasinikidek bo'lsa kerak, qasdan bilaman. Bo'pti bo'lmasa sen umumun gapirmagin, to'yda vabshe gapirmagin. Xo'p, to'y boshlanibdi, kuyov gapirmabdi. Endi kuyovga uchrashuvga chiqqanda og'irroq gap gapirgansa, nuqul chamasi val g'ish, tosh deb o'tirgan ekan. Og'irroq gap gapirgin degani. To'yda gapirmagin, xo'p gapirmabdi. To'ydan keyin endi kuyov bilan kelinni uyga o'tkazib qo'ysa, endi kelinni sabr chidamaydi, endi kuyov gapirmagandan keyin sekin kuyov turtib, gapirsangizchi. Sekin kuyov ha-ha-ha debdi. Vaydat?
2: Vaydat, mana qip-qizil jinni yerga berishib, yerga bermay o'ylaylar, sekin kuyovlar shukr qilib, ne gapirasan, chuvar, nima bo'lib gapirmagin deb o'tirdi. Kelin sani jinniligi bilib qopti, sen nega baqirasiz, gapirmasam ham bilarkan, u jinniligi.
4: Hangoma ustalari.

0: Kafkas Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Muhlislerde saval payda buluşu mümkün. Mesela boş payda da zakırcam açıldıyım. Ne makaladı?
3: Ben boş paytımda köpünce boş bulam. Kuraş bilen şoğullarım. Oğuzumuzda milli kuraşlarla. Gelin bir de iki de usul kursa da gelin akrak gelin.
2: Turuşunuzdan.
3: Sizler lezve topuyla kır olasıyla.
2: Turuşunuzdan bir halal yıkta digen paloğunu hoşumayız da.
3: Halal bulması yan bir de çalak ilaman ki.
2: Çalak da siz gibi gözüm etmeydi.
3: Çalak bulması bir de yan boş kılaman ki.
2: Ben siz bilen kuraş bilmem, siz hırramsız. Tuna o günü kuraştık, yıktım. Aldım da hırın demeye turduyuz. Ben kitkenimdeki hıstop, mes deyipsiz.
4: Demedim
2: ben. Ayağını basıp orka getirdi deyipsiz. Ama ne kadar mes de var bu?
3: Hırramlık kımayın da.
2: Ama ortaların ben büyüş, tikiş, biçiş işleri bilen boş beytimde şokullar hemen. Baba da bir diğerim düşünün, hangi zekazlar bulsa, deyim alak gider.
3: Sizge saval. Şu halk tıkıldan başka yine ne mani bu yaşayız mümkün?
2: Ben lüboy materyalde büyüyeyim ben. Ortalar materyaller bosa, benim alalı apkili uğrasılar.
3: Amanda materyal var.
2: Hı-hı. Beş gireyim.
3: Boya biraz mı?
2: Kanaka renk olsun.
3: Ak, kara, kızıl, sarık, yeşil, kök, ciger renginden başka.
2: Boptu, boptu.
3: Hazır, verip gitsem kaçan, kaç gün değer bular?
2: Çarşamba, peşembe, cüme, şembe, yekşembe, düşembe, seşembeden başka lüboy günü gibi apkili dersin. Ortalar, babada kofte yükle buluşu mümkün, kestim şim buluşu mümkün. Benim alam, ben zor tiki veririm ağzım.
3: Ya hazır, bir 5 metre materyalim var.
2: Boş, boş, boş.
3: Ben kestim şim çıkaralas mı? Biriktas kurba ettik ki, çıkaram anladın.
2: Yeni bir yarım mı? De kolayız dakikam.
3: Yeni bir yarım.
2: O yadayım kurtarayım. Hı,
3: bana.
2: Yıkılasın yiyem.
3: Yıkılasın.
2: Yıkılasın kurtarsayız. Ne mi? Yakşı. Hı
3: hı. Aca, sizin çikilap kaldıyız. Materyalle uzun giyem kalsın diye yapsın mı?
2: Ben menge ki o kalışı tayin, siz giyem yetiş gereği.
1: Ama ustaları.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anley. Kısa satırda.
2: Ul, doim yoningda yuradigan bayram.

ota-onam duosini olmasam gar yo'lim bo'lmas, ota-onam duosini qayda bo'lmay yo'qlagayman, mehring asrab saqlagayman, axir qanday oqlagayman ota-onam duosini. Umrim bo'yi g'amim yerman, sizin durga alishtirman, simuzardan ortiq derman ota-onam duosini. Safo ochil holim surgum, mudam boshim egib turgum.

0: Kes Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Aziz teletomoshabin dostlar, bugün biz içkilikinin zararı hakkında sohbetleşeceğiz. İçkilik juda zarar. Nechi yildan beri ana shu zararli narsa bilan kurashib kelyapmiz. Jamiyatimizning gullab yashnashiga to'sqinlik qilayotgan, hayotimizni orqaga tortayotgan illat bu ichkilikdir. Bugun studiyamizga ichkilik bilan kurashishga umrini baxshida qilgan va shu sohada juda ko'p kitoblar yozgan vrach, narkolog, professor, akademik Sumbulxo'ja, Dumbulxo'jayevni taklif qilganmiz. Men hozir studiyaga Sumbulxo'ja akamni taklif qilaman. Sumbulxo'ja aka, marhamat.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu qayerda bu? Yaman meni savollar shilaman degandingiz. O'tirib shular bilan ham 150 litrdan leksiya qilib qo'ydik. Yaxshi bo'lar ekan. Kelajagi porloq bo'lar.
2: Sumbulxo'ja aka.
3: Ya, yaxshi yigitlar ekan-ey.
2: Ko'rsatuvimizni boshlaymiz.
3: Misillatibding, sho'rvani qaynatib qo'yish kerak ekan. Sho'rvani oldidan jan leksiya ketardi.
2: Sumbulxo'ja aka.
3: Bu arşi içmeyimizdi kasam içişti.
2: Ben karayım.
3: Şunu şerefine 150 lira vurduk, tamam.
2: Sumbul Hoca
3: gel. Hayır, bak korsatı da bak ne güzel.
2: Başlayabilir miyim?
3: Tamaşı bile yok. Tam da yol bitti. Yani düşmanını ben uzun bile yok. Giden ben bana şiddet, bana... Ne gözümde koma kırıp dur şunu kırayım bunu. Rengini çıralıyla kırayım bunu. Havas giyen bak baya da adam ha. İstekenden bunu şükürüm. Bana işettirin istekenden şey. Bir şey korkmayın, kaldırmayın. Orta tamaşı bile... Bana konuş battı.
2: Ha konuşu.
3: Ne korumayan bana. Orta tamaşı bile. Bana şu butülkedeki arak bu düşman. Biz hoş düşman bilen kuracağımız. Düşman da yok konuş için aldın özünü. İstekenden yaptı. Korkmayın, kaldırmayın. Korkmayın, çakmamayın. Yaş. Kopayıp gitip kaldı. Kendimi yüksek gitmeye kalışım. Şaptı. Böyle, sizge böyle. Hoş, şimdi ortalar. Bana şu arağı bana hazır bu ülkede cimdürttü. İstekenge kuyduk. Ozanın içini başladı kısa. Bu ak suyuklik böyle ortalar. Bunu kimiçki sastavı diyemiz bunu. H2O plus spirt. Ozan aslı bu canavar 45 gradis buluş gerek. Lekin ara zavodda ba'zi bir mehnatkashlar o'z ishiga mas'uliyatsiz qarab, aroqni 22 gradusga chiqaryapti nomardlar. Вообще кайф бермейді. Ondan benzin ichgan yaxshi 93. Bu palakatam qimmatlashib ketdi bir zum 20 marta. Mayli. Endi aroq o'tkir hidli. Hidingdan aylanib ketaysan.
2: May qarang, ey.
3: Hidini chillaganingizda burni qichishtiradi demoqchiman.
2: May qarang, hidi yo'q, to'g'ri gapiring, hidi yo'qmi?
3: Qanga qaraysiz, ichmagan odam qattan bilasiz. Qanday ikkita

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Güzel hatıralarını yodga soluvchi dil nazır qo'shiqlar.